Hit müzik burada. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Nesit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların efendisi başlıyor.

0: efendisi günaydın.
1: Sabahların efendisi günaydın.
2: Günaydın Kerem.
1: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın. Sabahların efendisi.

0: de günaydın millet. Hayat size güzel ya, samimi söylüyorum. Yani radyonuzu açıyorsunuz, aha bir bakıyorsunuz sabahların efendisi. Bugün de işe gülümseyerek gideceksiniz. Çünkü bizim işimiz bu arkadaşlar. Her sabah trafikte yanı başınızda olmak, böyle saçma sapan esprilerle, envai çeşit haberlerle yüzünüze bir miktar tebessüm kondurabilirsek ne âlâ, ne âlâ. Nefis bir çarşamba sabahındayız, haftanın tam ortası. Ortası olduğunu biliyor musunuz millet? Samimi söylüyorum ha. Saydınız mı? Pazartesi, salı, çarşambayı burada tutalım. Perşembe, cuma, cumartesi. Değilmiş ortası. Yıllardır böyle söylüyorum ama ben. Allah Allah. Bir daha sayalım mı? Pazartesi, salı, çarşamba. Burayı tutuyoruz. Perşembe, cuma, cumartesi. Yani pazarı günden saymazsak eğer. Tam ortası. Ya ben her sabah uyandığımda yaptığım ilk iş internette biraz takılmak millet. Amacım da böyle enteresan haberleri bulup sizlerle paylaşmak. Bak sabah uyandım, habere bakar mısınız, sizlerle paylaşıyorum. İtalya'da yeni evli çifte balayında kaynana şoku olmuş. Geçtiğimiz Aralık'ta evlenen bir çift 2 gün sonra balayı için Fransa'ya gitmeye karar vermiş. Sonra da kendilerini havaalanında bekleyen damadın annesini görünce işler karışmış. Çift Roma'daki Fulmisino havaalanına vardığında birden damadın annesi çıka gelmiş. Damat büyük şok yaşayan eşine sağlık problemleri nedeni annesini yalnız bırakan önceden haber vermemiş. Ayı önceden söyle bari. Böylece çift romantik Fransa balayının keyfini çıkartmak yerine anneleriyle birlikte vakit geçirmiş. Balayından sonra da evlilikleri bitmiş. Balayı tatili kabus olan 36 yaşındaki gelin Fransa'dan dönünce bir aylık eşine boşanma davası açmış. Dilekçede eşiyle kaynanası arasında aşırı duygusal bir bağın olduğuna dikkat çekmiş. Ve şimdi damadın ve annesinin davada nasıl bir savunma yapacağı şimdiden merak konusuymuş millet. Annesinin savunması, ilk tecrübesini kaçırmak istemedim olmuş. Ya ben şeye çok şaşkınım ha. Bir ara annenin adamı emzirmeyi bırakmış olduğuna çok şaşkınım gerçekten. Evet. Ne? Bırakmamış mı? Ya farkında mısınız arkadaşlar? Dünyanın en korkunç kaynanası olmak ne kadar zor bir iş biliyor musunuz? Bayağı yani Fransalara falan gitmek zorunda kalıyorsunuz. Öyle. Pekala. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu Enerji'de yine sabahların efendisine denk geldiniz. Şanslısınız gerçekten. Amacımızı söyledik. Şu anda bizi dinleyen kaç kişi var bilmiyorum ama en azından yalnız olmadığımı hissettirmek için hep birlikte bir kornaya basabilir misiniz arkadaşlar? Teşekkür ederim. Ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız.
1: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Günaydınlar millet. Evet, bendeniz sabahların efendisi. %100 canlı yayında, enerjide. Size şimdi ne anlatayım? Çok garip. İnsanın yıllar içinde kadınlar konusunda nasıl zevkinin değiştiği ha? Değil mi? Ya bu da her zaman reddettiğim ama iyice incelemek için içine girdiğim evlilik kurumuna yıllar içinde defalarca darbe indiren bir etki. Öyle. Çocukken mesela Gülçin vardı, ondan hoşlanırdım. Sonra biraz büyüyünce aslında hoşuma giden Bengü olduğuna karar vermiştim. İşte sonra sırasıyla Müge, Nazlı, Sibel değişiyor. Ya bence her yaşın bir güzelliği, her yaşın bir zevki var. Ben 20 yaşındayken mesela ne bileyim çok da zeki olmayan uzun boylu sarışınlardan hoşlanıyordum. Sonra 30 yaşında çok da zeki olmayan uzun boylu sarışınlardan hoşlanmaya başladım. Şimdi 53 yaşındayım. Oldukça zeki, uzun boylu sarışınlardan hoşlanıyorum ben. Evet, çünkü aptallığa tahammülüm kalmadı. Yani tabii bütün bu saydığım, yani hayatım boyunca her neyden hoşlanıyor olursam olayım, aslında ben başka insanlarla da flört ettim bile. Sonra evlenirken de çok zeki bir kadın buldum. Madem bungee jumping yapıyorum diye düşündüm, değil mi? Hani ip koparsa kafam iyice patlasın diye. Öyle. Aslında bu ne biliyor musunuz? 250 kilometre basmakla otomobilde 300 kilometre basmak arasında hiçbir fark olmadığı gibi. Anladın? Ya beni anlıyor musunuz, yoksa burada kendi kendime ileride çıkacak kitabımın bir paragrafını falan mı okuyorum ben ha? Ne yapıyorum? Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız işin daha iyisini yaparak yolculuğunuza eşlik edeceğiz. Günaydın mesajları, her zaman söylüyorum, her gün sabah söylüyorum, bizim için çok önemli. O yüzden Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı ya da WhatsApp üzerinden, ki biliyorsunuz bizim WhatsApp numaramız var. 0533-888-1010 WhatsApp üzerinden de bir günaydın mesajınızı alırım millet. Haydi bakalım.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
3: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
4: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
5: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon,
6: Aveon sigorta. Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk, North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
7: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
6: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzikli.

0: Günaydın Şanada. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu ve Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı, sabahların efendisi. Her sabah sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir keyif millet. İyi ki enerjiyi dinliyorsunuz. İyi ki sabahların efendisini dinliyorsunuz. Ve iyi ki bizlerden hiçbir zaman vazgeçmediniz. Ya yerim ben sizi ya. Vallahi billahi. Özellikle benden vazgeçmediniz. Nereye gitsem beni buluyorsunuz ya. Biliyorsunuz bundan yaklaşık 2 hafta önce falan Dance FM'deydim. Uzun yıllar Dance FM'de hizmet verdim. Şimdi Enerji'de Türkçe Pop Müzik Radyosu'ndayım. Herkes yine burada. Ya ben daha ne isterim ya? Samimi söylüyorum. Ben de işimi daha iyi yaparak yolculuğunuza eşlik etmek, yüzünüze daha fazla gülücük kondurmak adına elimden gelen her şeyi yapıyorum ki bunu daha çok enteresan haberler buluyorum. Ben her sabah kalktığımda şöyle internette surf yapıyorum. Böyle güzel haberler buldum mu onu alıp hemen sizlerle paylaşıyorum. İşte onlardan bir tanesini dinlemek ister misiniz millet? Pekala. Slovakya'da bir adam arabasıyla birlikte çığın altında kalmış ve ne yapmış biliyor musunuz? Önce penceresini açarak eliyle karı kazmaya çalışmış ama karların içeri dolduğunu fark etmiş. O da ben bu karı idrarımla açarım demiş ve başlamış. Evet. Tesadüfen arabasında 60 şişe yarım litrelik içki varmış. Hepsini içmiş ve yolu açarak kendini kurtarmış. Böbreklerim ve karaciğerim ağrıyor ama en azından kurtuldum demiş. Evet. Ne diyelim? Bir de derler ki artık kahramanlar kalmadı diye. Evet, evet. Hayır siz onu bırakın da son tuvaletini yaparken çığın başında bekleyen insanlar ilk ne görmüştür sizce? Öyle bir durum da var değil mi? Evet. Bilardo severler ve futbol izleyicileri adama onur ödülünü hediye etmişler. Ve adam daha sonra çerez kullanarak aracın yolu tutmasını sağlamış ve... işte arkadaşlar sırf bu yüzden nereye gidersem gideyim, hangi mevsim olursa olsun, arabanın bagajında mutlaka... Ah, evet.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eğirkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: Günaydınlar herkese. Burası Enerji'yi Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu ve ben Deniz Sabahların Efendisi. Yıllardır sizlerle birlikteyim ve yıllardır yollarda sizlere eşlik ederek yüzünüze tebessümler kondurmaya, o keyfinizi birazcık daha gıcır gıcır hale getirmek için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz millet. Umarım bizleri dinlemekten keyif alıyorsunuzdur ve asla başka birini tercih etmezsiniz dinlemek adına. Yani benden başka birinden bahsediyorum. Aa millet, benim güzeller güzeli bacan ağam var. Şimdi adama güzeller güzeli dedim bu arada. Ama çok güzel bir adam. Yeni bir yer açtı arkadaşlar. Güzel bir meyhane açtı. Nerede olduğunu merak edenlere söyleyeyim. Vadili'de, evet birazcık uzak. Ama öyle bir yer açtılar ki. Gerçekten herkes şimdi Vadili'de ve Lefkoşa'da ve Mausa'da Kuzey'in yeri meyhanesini konuşuyor. Çünkü muhteşem organizasyonlarla sizlere hizmet vermek adına onlar da benim gibi var gücüyle çalışıyorlar millet. Mekan efsane, mekan yıkılıyor. Gidip görmeniz lazım ve Mayıs ayında da artık ortasına geldik ama inanılmaz müzikler var, müzik organizasyonları var. Çok güzel isimler sahne alıyor. Mesela bayramın ikinci günü hemen kim var şöyle bir bakalım. Bayramın ikinci günü Kuzey'in yeri meyhanesinde Didem Gerçek ve Oriental Özlem Sultan sahne alacak. İkisi de birbirinden değerli isimler. Bayramın ikinci günü Kuzey'in yeri meyhanesinde Vadili'de arkadaşlar. Didem Gerçek ve Oriental Özlem Sultan sahne alacak. Rezervasyon yaptırmak istiyorsanız telefon numarasını da hemen sizlerle paylaşalım. 0542 858 15 55 ya da 0542 854 2505. Bir de bayramın üçüncü günü kim var? Yine güzel bir isim. Çilem Şahan. Kuzey'in yeri meyhanesinde sahne alacak. Güçlü yorumuyla izleyenlere efsane bir gece yaşatacak. Yine telefon numarasını bir kez daha aktaralım. Kuzey'in yeri meyhanesine rezervasyon yaptırmak isterseniz 0542 858 1555 ya da 0542 854 2505. Vadili'de Kuzey'in yeri meyhanesi artık herkesin gözdesi oldu. Bence gidip görmeniz lazım. Bak başlarken de söyledim, çok güzel bir mekan yapmışlar. Efsane bir ortam var. Yemekler birbirinden lezzetli. O yüzden bence gidip bir deneyin. Sonrasında zaten vazgeçemeyeceksiniz millet. Benden söylemesi. Ah, yani bacağın yeri diye söylemiyorum tabii bunları. Ama gerçekten efsane bir yer açmışlar. Tebriklerimizi gönderelim bir kez daha. Şimdi... Havalar soğuk olunca millet, şimdi çok da soğuk değil artık, hatta hiç değil, yaz mevsimine artık girmek üzereyiz. Soğuk olduğu zaman maalesef radyo sunuculuğu o kadar da kolay bir meslek olmuyor. Evet, yani çeneniz donuyor, diliniz donuyor, elleriniz düğmelere basarken zorlanıyor. Ama bence yani aldığımız maaş çekilen bu acıları kamufle eder, yani o kadar da zor değil. Üstelik yavaşlayan çenenin mağdurunun siz olduğunu düşünürsek, bakın... Benim hayattaki birinci prensibim, önce kendini kurtar. Değil mi sevgili dinleyiciler? Ya sevgili dinleyiciler, zengin olacağım zaman hepinizi yanıma aldırtacağım ben. Evet, lütfen sabredin. Tekrar ediyorum, biliyorum biraz şey gibi olacak ama sabredin millet. Yani muhakkak yanıma aldıracağım hepinizi zengin olduğum zaman. Şimdi bu saatlerde ben Deniz Sabahların Efendisi sizleri... küçük görevleri mukabilinde yaşamalarına yetecek kadar maaş verdiğimiz çalışma arkadaşlarımızla birlikte hizmetinizdeyiz millet. Yani hizmetinizdeyiz derken benim maaşla arkadaşlarımınkini karşılaştırdığımızda onlarınki hizmetten çok hayır işi gibi görünüyor. Zaten çok bir iş yaptıkları da bütün programı ben sunduğuma göre. Güzel bir haber buldum, onu da sizlerle paylaşacağım. Bir adam canlı balık yemiş millet, sonra da ölmüş. Ama burada sushi'den bahsetmiyorum. Böyle parazit falan değil, yani bayağı taze yeni avlanmış balık. Arkadaşlarıyla balığa çıkmış, bir ara küçük bir balık yakalamış. Ve arkadaşlarına şaka yapayım diye çiğ çiğ yiyeceğim demiş. Ağzına atmış, sonra arkadaşların önünde yere devrilmiş. Balık boğazına kaçmış ve adam da boğulmuş millet. Nikaragualı 22 yaşındaki adam hemen ölmüş ve ilk yardım uzmanları balığı boğazından çıkartmışlar. Evet. Yani ben balık faydalıdır diye biliyorum ama yani demek böyle şeyler de oluyor arada. Yani kılçığına da dikkat etmek lazım. Bu arada bunu yüksek sesle söyleyeceğim duysunlar diye. Hemlik manevrası diye bir şey var. 1800'lerde bulundu. Yani insanlar bu tür durumlarda ölümden dönüyor. Şimdi onu bırakın da arkadaşlar. Şimdi bunlar yani adam ve balık aynı anda öbür tarafa gittiler, tamam mı? Şimdi öbür dünya giriş kapısında sırada balığı adama şöyle derken, hastasın oğlum sen, hasta. Hastasın sen. diyor balık. Evet, pekala. Burası Enerji, keyifliyiz, neşeliyiz. Az sonra tekrar burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Bir tubacıyı sevgilisinin evinin altında serenat yaparken düşünsenize.
1: Sibel! Seni seviyorum Sibel! Bir saniye, tükürükleri boşaltmam gerekiyor.
2: Sabahların efendisi. Hafta içi her sabah. Saat 7'de.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
4: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
5: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
0: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
2: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
3: Genç Yapı Market'te bu ay Amos

hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı, her gün bir ziyafet. Girmenin

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: dikkat! Direksiyon başındakiler, tasarım tutkunları ve konfor arayanlar. Şimdi bana bir kulak verin çünkü 2026 model GL'ye kuralları yeniden yazıyor. Kombos Otomotiv'de Mercedes-Benz'in 140. yılına özel GLE modelleri sizleri bekliyor. Hem de sınırlı sayıda ve sadece 78.200 TL'den başlayan özel fiyatlarla. Efsane bir araç. Kaputun altında ne mi var? Güç ve verimlilik el ele. GLE 300 ve GLE 400 dizel hibrit 4matik motor seçenekleri Kombos Otomotiv'de sizleri bekliyor. Sadece 100 kilometrede 7 litre karma yakıt tüketimiyle hem cebe dost hem de çevreci. Dışarıdan bakınca o radyatör ızgarası, o 21 inç jantlar GLE'ye yola çıktığı an bakışları üzerine çekiyor. İçeri girince panoramik cam tavan gökyüzünü ayağınıza getiriyor. Gece mi oldu? Kapıyı açın, zemine Mercedes-Benz deseni yansısın. Detaylardaki gizli zarafet işte bu millet. Direksiyonda 3 kollu çok fonksiyonlu tasarım M-Box ile emrinizde. Ama durun, daha bitmedi. Park mı edeceksiniz? 360 derece kamera ve aktif park yardımcısı ile kuş bakışı görün ve kolaylıkla aracınızı park edin. Yolda sürpriz mi var? Aktif fren yardımcısı anında sizinle. Yayalar, bisikletliler, öndeki araç, GL'ye hepsini gözlüyor. Araziye mi çıktınız? Şeffaf motor kaputu devreye girsin, önünüzdeki engelleri sanki kaput yokmuş gibi görün ve hakimiyet her daim sizde kalsın. 2026 model GLE tasarımın ötesine geçti. Birinci sınıf malzemeler, rahatlatıcı atmosfer, mükemmel sürüş konforu hepsi tek bir suda ve Kombos Otomotiv'de sizleri bekliyor. Bu fırsat kaçmaz dinleyiciler. 140. yıla özel fiyatlar ve sınırlı sayıdaki 2026 GLE'ler için hemen Kombos Otomotiv showroom'larına uğrayın ve orada aracı birebir gözlerinizle ve tüm güzelliğini de içinizde hissederek görün. Unutmayın, 78.200 TL'den başlayan fiyatlarla GLE ile tanışmanın zamanı geldi.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: yeterli. Keşke tekrar bizimle birlikte olsa değil mi? Vay be, özledik ya. Ha Didem, dinliyorsun beni değil mi şu anda? Zamanını sizlerle paylaşacağım. Didem'in ne zaman burada konuk olacağını. Şu anda bizi duydu. Bir heyecanla bekliyor onu davet etmemi biliyorum ama. Birazcık daha zaman ver bana Didem. Şu ortamı hazırlayayım. Sonrasında sana haber vereceğim ve güzel bir sohbet edeceğiz seninle birlikte. Ama zerre kuruş vermem, bak onu söyleyeyim. Anlaştık. Pekala, keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız işin daha iyisini yaparak yolculuğumuza eşlik edeceğiz. Her zaman yaptığımız gibi tabii. Umarım bizleri dinlemekten keyif alıyorsunuzdur. Umarım Radyo Enerji'deki performansımı beğeniyorsunuzdur. Eğer beğeniyorsanız arkadaşlar şikayetinizi bana, beğenilerinizi yönetime bildirmenizi önemli rica ediyoruz. Söylüyorum, her sabah uyandığımda şöyle internette birkaç tur atıyorum. Böyle güzel, enteresan haberler varsa sizlerle paylaşmak için. Onlardan bir tanesini yakaladım. Bir tıp haberi. Arkadaşlar, bir anket yapılmış. Sıkı durun, bu gerçekten feci bir şey. Amerikalı doktorların %80'i ve hemşirelerin %50'si bir çalışma arkadaşlarının hatalı bir iş yaptığına şahit olmuşlar. Yani bence bu gerçekten korku verici. Evet, belki meslektaşlarını uyarmamışlar ve ihbar etmemişler. Yani bunu anlayabilirim. Mesleki, hani paylaşıyorlar ya aynı mesleği, partner olarak destek olmayı. Ama bu konuda sizler bir şey yapabilirsiniz millet. Önlem alın. Mesela diyelim ki doktorunuz astım tedaviniz için tedaviyi anlatıyor ve içinde, cümlenin içinde şöyle bir şey geçti. Ve bacağınızı kestikten sonra bak hemen oradan çıkın ve koşmadan ama hızlı adımlarla, hani kaçıyormuş gibi görünmeyin, anlaşılmasın. Şu anda bizi dinleyen tüm doktorlara, tüm hemşirelere sevgilerimizi gönderiyoruz. Gerçekten yaptıkları çok zor bir meslek, çok zor bir iş. Hepsine sabır diliyorum. Çünkü acı çekenin sabrı yoktur biliyorsunuz. Eğer sizin sabrınız olmazsa olay bambaşka boyutlara taşınıyor. O yüzden hem sabrınıza, hem de gösterdiğiniz ilgiye, hem de gösterdiğiniz ehemmiyete gerçekten binlerce teşekkürler. Doktorlar ve hemşireler. Burası Enerji Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı, sabahların efendisi, %100 canlı yayında. Ayrılmayın, daha sonra tekrar burada olacağız.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji. Hit müzik burada.

0: hanımlar, günaydınlar hanımlar. Beyler size de merhaba. keyifliyiz, ikinci saatin ortalarına doğru adım adım ilerliyoruz. Herkese iyi hafta sonları. Ne var ya? Ha çarşamba, ha cuma. Yani iki gün için mi kırıyorsunuz beni? Güzel bir çarşamba sabahı diliyoruz. Haftanın tam ortasındayız. Keyifliyiz, neşeliyiz. Ve her zaman yaptığımız işi ne yapmaya? Ya, iyi şekilde yapmaya devam ediyoruz. 2020'lerde komedyenlik yapmak zor. Ben sabahların efendisi, elimden geleni yapıyorum. Enerjide, Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosunda. İşim zor. Herkes bir politik doğruluk savaşında. Ağzınızdan çıkan her kelimeye dikkat etmeniz gerekiyor. Komedi bu. Öyle söylediğiniz her şeye dikkat ederseniz nihai başarıya ulaşmanız zorlaşıyor. Pot kırmanız lazım. Birilerini üzmeniz, kırmanız lazım ki bazı diğerleri gülüp eğlensin diye. Yani gerçekten bazı konularda gerçekten taviz veremem. Mesela ırkçılık. Hiç fanatik değilim. Cinsiyet ayrımcılığı. İşim olmaz. Cinsiyet ayrımcılığı konusunda bir şaka varsa hemen ardından yani alternatif bir cinsiyetten bahsediyorsak hemen heteroseksüellerle ilgili bir alay konusu bulurum ben. Mutlaka. Evet. Evet. Diğer yanda vejetaryenlere gelirsek ya ben de son zamanlarda diyet yaptığım için fazla et yememeye başladım. Doğanın yeşilleriyle beslenmeye gayret ediyorum ama vejetaryenim diye bağırmıyorum millet. Bak bir kız arkadaşım var. Her gittiğimiz restoranda bir olay, bir hadiseler. Bir kere müthiş kurallar var. Yemeğin içinde yumurta var mı? Yani garson da neticede bir servis elemanı. Aşçı olsa zaten mutfakta çalışırdı. Yani menüdeki her yemeğin tam içeriğini bilseydi aşçı olurdu değil mi? Bilmiyorum, şefe soralım hanımefendi. İşte sorulur, gelinir. Sadece beyazı varmış hanımefendi. Hayatta yemem. Yumurtasız, etsiz, tavuksuz, balıksız, herhangi bir süt ürünü kullanılmamış, bulyon eritilmemiş, av hayvanı içermeyen neyiniz var? Kruton. Hanımefendi, kruton var. Fırından yeni çıktı. Ya neyse ki karım da benim gibi bir et olur.
1: Hani ot yiyordun sabahların efendisi?
0: Hadi kapa çeneni. Bu bir komedi şovu. Mahkemede değiliz. Lanet olası iç sesim ya. Her programda bunu yapıyor ya. Sana ne ya? Sana ne?
2: Bulmayanlar enerjide.

0: mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta. Hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
2: Bike, always be with you.

0: Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Bosch AquaTAK 130 1700 watt yüksek basınçlı yıkama makinesi 6499 lira 90 kuruş.
2: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
3: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: Arkadaşlar, itiraf ediyorum, bende gizli saklı hiçbir şey yok. Yalan yok bizde yani. Otomobil satar gibi konuşuyorum değil mi? Bizde yalan yok. Bu gördüğünüz araç 6 defa ortasından ikiye bölünüp tekrar kaynak yapıldı. Bizde yalan yok. Aslında yalan yok derken şunu söyleyecektim. Karımla güzel diye evlendim ben. Çok iyi anlaşıyor olabilirdik eğer aynı dünyada yaşıyor olsaydık. Yani küçükken anne babası nasıl bir özgüvensizlikle yetiştirmişler bilmiyorum. Ya da belki benim gibi muhteşem biriyle ilişkiden sonra olmuştu. Ondan da emin değilim. Ya eskiden çok düzgün konuşmalar geçerdi aramızda. Şimdi her şey bir tartışma konusu ya. Bak geçen akşam şöyle dedim. Canım çok güzel olmuşsun bu akşam. Cevap geliyor. Bak sıkı durun ha. Yani bu akşam güzelim öyle mi? Bunu mu söylemeye çalışıyorsun? Yok be canım. Ben sadece yine elbise çok güzel diye. Yani elbise güzel. Güzel olan ben diye değil. Elbise güzel. Sen bunu mu söylemeye çalışıyorsun? Yani ben koca popolu iğrenç biriyim ama kıyafet sayesinde süper görünüyorum. Aşkım dedim. Şimdi izin verirsen içeri gidip bir tereyağı bıçağıyla kendimi kesmeyi düşünüyorum. Yavaş yavaş. Yani yapacağım çünkü unutmaya ihtiyacım var bunu. Ne dedi biliyor musunuz? Tabii. Kaç kavgadan git öldür kendini. Tabii. Kim öldürüyor beyefendi? Kendini. Çünkü sen adi bir megalomanyaksın. Her şey seninle ilgili olmalı. Narsist manyak. Ya arkadaşlar, siz bana bir çıkış yolu söyleyin. Ben uygulamazsam pislik ben olayım ya, tamam mı? Ya ilişkinin başları ne kadar enteresan değil mi? Böyle canım cicim ayları ya. Hiç kırmıyorsun, her istediğini yapıyorsun. Her iki taraf için de geçerli bu. 5 yıl sonra aman Allah'ım. 10 yıl sonra aman Tanrım. Öyle, öyle. Tecrübeyle sabit millet. Sizden ne haber? Her şey yolundadır umarım. Bizi dinlemekten keyif alıyorsunuzdur. Öyle düşünüyoruz. Çünkü elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Sizler yollardayken biz burada mikrofon başında. Samimi söylüyorum bakın. Her gün bu programa hazırlanmak için saat 4 gibi kalkıyorum. Çünkü makine değiliz ya. Her şeyi böyle ağzımızdan aklımızdan çıkarak söyleyemeyiz. Hazırlık var. Bu işin bir hazırlık aşaması var. Çalışıyoruz daha iyi olmak için. Sizlere daha keyifli anlar yaşatabilmek için. Çalışıyoruz daha çok para kazanmak için. Sizler gibi millet. Yani sonuç itibariyle bizler de insanız ve siz ne yapıyorsanız biz de aynısını yapıyoruz. Bunu sakın unutmayın, tamam mı? Hadi bakalım, az sonra tekrar burada olacağız.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

Enerji. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Yepyenize merhabalar. Ne habersiniz milletim? Günaydınlar herkese. Enerjide sabahların efendisini dinliyorsunuz. 53'ünde 112 sevgili edinmiş, evli, çocuklu. Buraya kadar bir şey yok diyebilirsiniz. Yani defalarca sadece yanlış yere girmiş çıkmış bir erkek diyebilirsiniz. Ama üstüne bir radyo şovmeni, radyo sunucusu olduğunuz zaman işler değişiyor. Bu zor bir meslek. Yani birkaç yıl yapıp kaçacaksanız problem yok. Ama benim gibi hayatınızı bu yolda harcamayı göze aldığınız zaman oldukça zorlu bir maceraya atılmış oluyorsunuz millet. Evet, şimdi bu bilgiler ışığında hepinizden elinizi cebinize atıp bu değerli DJ adına bir hesap açtırıp euro olsun, dolar olsun, yeni Kenya Vudibisi olsun, gönlünüzden kopan herhangi bir rakamı nasıl? Dışarıdan zengin mi görünüyoruz? Arkadaşım, benim rahmetli babam şöyle derdi. Her parlayan altın değildir evlat. Ya bunu unutma. Şaşalı görüntümüze aldanma. Tamam peki. Herkes bu kadar ısrar ettiğine göre doğru olabilir. Evlilik ömrü uzatıyor. Bir üniversite profesörü evliliğin sizi daha zengin ve uzun ömürlü yapacağını iddia ediyor. Hayatınıza ortalamada 3 sene ekliyormuş. Evet. Babama sormuştum. Bana demişti ki, evlat 3 sene için değmez. Hayır, belki de evli olmayan insanlar 3 sene daha erken ölüyorlar. Çünkü eğlence ve mutluluktan yıpranıyorlar. Ha? Ne dersiniz? Olabilir mi?
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
2: Genç Yapı Market'te bu ay Big King set üstü Ponza Barbekü 14

sana kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı, her gün bir ziyafet.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: günaydınlar millet. Evet, bendeniz sabahların efendisi. Enerjide. Gider ayak. Şimdi size ne anlatayım? Çok garip. İnsanın yıllar içinde kadınlar konusunda nasıl zevkinin değiştiği. Ha? Değil mi? Evet. Bu da her zaman reddettiğim ama iyice incelemek için içine girdiğim evlilik kurumuna yıllar içinde defalarca darbe indiren bir etki. Öyle öyle. Çocukken mesela Gülçin vardı, ondan hoşlanıyordum. Sonra biraz büyüyünce aslında hoşuma gidenin Bengü olduğuna karar vermiştim. İşte sonra sırasıyla Müge, Nazlı, Sibel. Değişiyor ya, değişiyor. Bence her yaşın bir güzelliği, her yaşın bir zevki var. Ben mesela 20 yaşındayken ne bileyim çok da zeki olmayan uzun boylu sarışınlardan hoşlanıyordum. Sonra 30 yaşında çok da zeki olmayan uzun boylu sarışınlardan hoşlanmaya devam ettim. Şimdi 53 yaşındayım. Oldukça zeki uzun boylu sarışınlardan hoşlanıyorum. Evet, çünkü artık aptallığa tahammülüm kalmadı. Tabii bütün bu saydığım hayatım boyunca her neyden hoşlanıyor olursam olayım. Aslında ben başka insanlara da flört ettim. Sonra evlenirken de çok zeki bir kadın buldum. Madem dedim bungee jumping yapıyorum diye düşündüm. Değil mi? Evet, ip koparsa kafam iyice patlasın diye. Öyle öyle. Ah, bu ne biliyor musunuz? 250 kilometre basmakla otomobilde 300 kilometre basmak arasında hiçbir fark olmadığı gibi. Anladın? Beni anlıyor musunuz, yoksa burada kendi kendime ileride çıkacak kitabımın bir paragrafını filan mı okuyorum? Ha, ne yapıyorum ben? Pekala millet. Umarım bugünkü programı da beğenmişsinizdir. Sonuna geldik artık. Yarın sabah yine aynı saatte burada olacağız. Herkese güzel bir çarşamba günü diliyorum. Yarın görüşmek üzere.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü, ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.

Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Grip'in konseri. 15 Mayıs Cuma, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, ağla. Yaşlar kurur zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Koffein terasta. Çok güzel şeyler oluyor. Birazdan.
4: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
5: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girmenin en iyi kahvesi de yanında.

Hepimiz için Tolga Kant Tercümen. Çarşamba günü bugün sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmak için her zaman olduğu gibi mikrofondayım. Önümüzdeki 3 saat boyunca pop müziğin en sevilenlerini sizlerle paylaşacağım. Kulağınız burada olsun. Pop müziğin başarılı isimlerinden biri Berkay burada şimdi. Hit şarkısı Sensiz, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te. Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Energy Play.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Cyprus Express Enerji İlk 5'i sunar. Cyprus Express Enerji İlk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji İlk 5.

0: Kıpırasın,
1: kıpırasın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5.
0: Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks, detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
3: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet.

bu şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise Hadise ve Murda ikilisi burada. Sıkça listelerimizde yer veriyoruz şarkılarına. Sizler tarafından da yoğun istek alıyor. Derdim ne şimdi ikili? Kıbrıs'ın

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: yakalarsam.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Zeynep Bastık konseri bayramın ikinci günü.

0: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner makinesi

tonda. Cilveli değil mi sanki bomba? Tağlarım incitmeden onu ya. Yodusum sert bir efendiyim, gözüm olmaz tabi gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba, soruyorum ona yavrum içelim mi çorba?

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir, tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise sevilen bir isim Mela Bedel burada düzenlemesi Faruk Sabancı imzası taşıyan çalışması. Darıldım şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
2: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girne'nin en iyi kahvesi de yanında. Koffein Teras.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

da çok özel şarkılarla ses getirmeyi bildi bugüne kadar iki isimde ve bir araya gelerek sevilen bir düete imza attılar. Söz konusu o şarkı En Gerçeği, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de. Getir

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

bestelerine, damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı seslerinden biri Emir burada. Ön plana çıkan çalışması Gecenin Üçünde. Şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Ener.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Grip'in konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, yaşlar kurur zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
4: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
5: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
6: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
5: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
7: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Kişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Haftanın ortası, günün ortası ve neredeyse ayın ortası, tarihler 13 Mayıs. Ve Enerji Keyfi'nde bugün konuşacağımız, dinleyeceğimiz çok güzel şarkılar var, konular var.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta. Hayata karşı en güçlü kalkan.

şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.

Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi an itibariyle başladığı gibi tüm hızıyla devam ediyor. Tabii ki de bu akşam çok güzel bir festival başlıyor. Biletinizi almadıysanız son biletler Gişe Kıbrıs'ta. Hangi etkinlik diyorsanız Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu 28. Bahar Şenlikleri kapsamında 3 gün boyunca çok özel konserler sizleri bekliyor. Detaylar, sanatçılar hepsi Gişe Kıbrıs'ta ve müziğin en iyisi de radyonuz enerjide.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Gece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Ülkemizde en çok tüketilen içeceklerden biri de kahve. Ama şimdi kahve ile ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Özellikle sabah kahve içmeden kendine gelemeyenlerdenseniz, bilim insanlarına göre bunun nedeni sadece alışkanlık değil, beyninizde çalışan biyokimyasal bir sistemmiş. Çoğu insan kahvenin enerji verdiğini düşünüyor. Oysa kafein aslında enerji üretmiyor. Yalnızca beynin yorgunluk sinyallerini geçici olarak gizliyor. Bunun merkezinde ise adenozin adı verilen bir molekül var. Gün boyunca beynimizde biriken adenozin yorulduğumuzu hissettiren temel sistemlerden biri. Kafein ise bu molekülü yok etmiyor, sadece beynin onu algılamasını engelliyor. Yani sabah uyanır uyanmaz içilen kahve beynin doğal uyanma sürecini kesintiye uğratıyor. Uzmanlara göre sabahın ilk saatlerinde vücut zaten doğal olarak kortizol salgılıyor. Yani biyolojik olarak kendi kendini uyandırmaya çalışıyor. Tam bu sırada alınan yoğun kafein ise zamanlı sistemin dengesini bozuyor. Yani kahve içmeden ayılamıyorum hissi, öğleden sonra enerji çöküşü, odak kaybı, tatlı ve karbonhidrat isteği, gün içinde tekrar tekrar kahve ihtiyacı, nörobilim uzmanı önerdiği yöntem ise oldukça basit. Uyandıktan sonra ilk 90-120 dakika boyunca kahve içmemek ve bu süreçte gün ışığı almak, su içmek, hareket etmek, vücudun doğal kortizol döngüsünü tamamlanmasına izin vermek öneriliyor. Uzmanlara göre kahvenin tamamen zararlı olduğu düşünülmüyor tabii ki de. Asıl önemli noktası ne zaman içildiği olduğu vurgulanıyor. Yani sabah ilk iş kahveye koşmak yerine biraz beklemek gün boyunca daha dengeli enerji seviyelerini sağlayabilir. Ben sizlere uyardım. Benden söylemesi. Sabahları zaten sabahların efendisiyle başlıyorsanız kahveye ihtiyaç bile duymazsınız. Aşırı enerjik, eğlenceli, keyifli bir program her sabah, hafta içi her sabah 7-9 arası sizleri bekliyor. Güne öyle başlayın, sonra kahvenizi içersiniz.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
3: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
4: Genç Yapı Market'te bu ay Amos

0: biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
1: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve sosyal medya hesaplarımıza da çekilişimiz hala devam etmekte. Cuma gününe kadar vaktiniz var ve bu haftanın hediyesi de yine çocuklara özel bir hediye. Katılmanız için yapmanız gerekenleri sosyal medyadaki videomuzda anlattık detaylı bir şekilde. Zaten çok kolay bir şekilde katılabiliyorsunuz. Sadece sosyal medyaya girip bizleri takip edeceksiniz. Sonrası zaten videoda. Radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat an itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz ve keyifli bir şekilde, enerjik bir şekilde güne devam ediyoruz.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Zeynep Bastık konseri bayramın ikinci günü.

uygulamalarında. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: 3. Grundy Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.
3: Hit müzik burada.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya Sıla.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz ve çok güzel bir şekilde devam ediyoruz bu güzel çarşamba gününe. Ve umarım her şey yolundadır. Yavaş yavaş artık Mayıs ayını ortalıyoruz. Farkındaysanız gerçekten ne hızlı geçti yine bu bahar ayı diye. İlerliyoruz, bir bakmışız Haziran, Temmuz, sonrasında Aralık. Umarım hayatın içindeki güzellikleri gördüğünüz bir yıl olur 2026 ve bu böyle bu şekilde devam eder. Hayatınızı güzelleştirmek biraz da sizin elinizde. Sevdiğiniz şeyleri yapmak, keyif aldığınız şeylere öncelik vermek, kendinize öncelik vermek, bunların hepsi hayatınızı güzelleştirecek şeyler ve şimdi biz de sizlerin gününüzü güzelleştirmek için buradayız. Bu frekanstayız, 93.1'desiniz.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi dünyada kimsenin konuşmadığı iyi haberlerden haberdar edeceğim sizleri. Vahşi atlar 10 bin yıl sonra İspanya'nın dağlarına geri döndü. Ozon tabakası beklenenden daha hızlı iyileşiyor ve yaşamımız içinde tamamen düzelebilir. Jon Bon Jovi insanların istediği kadar ödeyebildiği veya gönüllü çalışabildiği bir restoran açtı. Norveç 10 yıldan fazladır orman kaybı yaşamadı ve ormanlarını korumaya devam ediyor. Plastik poşet yasakları sonrası kıyılardaki plastik atıkları neredeyse yarı yarıya azaltmış. Hollanda hava kirliliğini azaltmak ve hayvanları korumak için ülke genelinde havai fişekleri yasakladı. Dünyanın en büyük yaban hayatı koruma projesi milyonlarca hayvanı korumak için genişletiliyor. Bunlar kimsenin sizlere haberlerde orada burada göremeyeceğiniz dünyadan iyi haberlerdi. Hep kötü haber konuşacağız diye bir kayda yok ve sizlere keyif veren konuları buluşturmaya devam ediyorum ve keyif veren şarkılarda şimdi sizlerle.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
3: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji minimix minimix minimix Corinium sundu. Enerji minimix minimix
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Emre Altuğ konseri 16 Mayıs Cumartesi Rocks Live.

0: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan

0: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
4: Ön bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz ve şimdi sizlere çok ilginç bilgilerden bahsedeceğim. Asla girmenize izin verilmeyecek yerler var. İlk Çin İmparatoru'nun mezarı mesela, içinde Civa nehirleri olduğu düşünülen ve hala açılmayan gizemli mezar. Kuzey Kore'deki Oda 39, rejimin gizli gelirlerini ve yasa dışı finans ağını yönettiği iddia edilen kapalı devlet tesisi. Kangkar Pünzum Dağı, Çin'de yerel inançlar nedeniyle tırmanılması yasaklanan dünyanın en yüksek ulaşılamayan dağı. Yılan Adası, yoğun ölümcül yılan nüfusu nedeniyle sivillerin girişine tamamen kapatılan Brezilya'daki tehlikeli ada. Bölge 51, Amerika ordusunun gizli uçak testleri yaptığı ve yıllardır UFO iddialarıyla anılan üs. Surtsey Adası, doğal gelişimi bozulmasın diye yalnızca bilim insanlarının girmesine izin verilen volkanik İzlanda'da ada. Kuzey Sentinel Adası, dış dünyayla iletişimi kurmayan yerli kabileyi korumak için ziyaretin yasak olduğu izole ada. Svalbard Tohum Deposu, Norveç'teki felaketlere karşı dünyadaki bitki türlerini korumak için Arktik bölgeye inşa edilen dev tohum kasası. Çernobil'deki fil ayağı, nükleer felaket sonrası oluşan ve hala ölümcül seviyede radyasyon yayan kütle. Cheyenne Dağı Üssü, nükleer saldırı durumunda Amerika yönetimini korumak için dağın içine inşa edilen yeraltı merkezi. Vatikan'ın gizli arşivleri, yüzyıllardır saklanan tarihi belgelerin bulunduğu ve halka açılamayan özel arşiv bölümü. Ve daha kim bilir neler vardır, nereler vardır, ne kadar ilginç bir dünyada yaşıyoruz. Radyonuz enerjidesiniz, keyif aldığınız konular ve şarkılar sizlerle.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Gripin konseri. 15 Mayıs Cuma, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, ağla. Yaşlar kurur zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Genç Yapı Market'te bu ay Bosch AquaTAK 130 1700 watt yüksek basınçlı yıkama makinesi

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
1: Bike, always be with you.

0: sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
0: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
2: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz. Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanı.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfinin sonuna geldik an itibariyle. Yarın tabii ki de kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. En sevdiğiniz konularla ve şarkılarla yine bu frekansta hep birlikte buluşuyor olacağız sizlere. En güzel şarkılarla baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın. İçim.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Genç Yapı Market'te bu ay Big King set üstü Ponza Barbekü 14.999 lira 90 kuruş.
3: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Sanatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanın.

0: kullanabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: mobil uygulamalarında. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk lirasından başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
1: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
3: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
4: Bike, always be with you.

0: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, her yanında, Aveon,
2: Aveon sigorta. Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
3: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eğirkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

bir yere ayrılma. Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek. Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanını.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: Mekanlarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres. Cyprus Express.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Energy.

0: bir yere ayrılma.
1: Gripin konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: bir yere ayrılma.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
3: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

Énergie.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza, pizza, pizza.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada. Hey!

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Bir yere ayrılma.
1: Gripin konseri. 15 Mayıs Cuma, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, ağla. Yaşlar kurur zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: misin?
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hit müzik burada. 93.1 enerji.
1: Ön bizim için

0: En iyi örnekleri bu frekansta. Enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.
1: Asırlardır yalnızım, yalnızım.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Fetih Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.